Assalamu alaykum, hurmatlik radio dinlovchilar. Anavatqonlar TRT'nin Uyghurcha anglishi. Bugun 2026 yili 1 sentabr seshanba. Hozir Anqara vaqti tushdan soat 1, Urumchi vaqti tushdan soat 4. Hurmatlik radio dinlovchilar. Anglishimizda har kuni Anqara vaqti tushdan soat 1 dan 2 gacha, Urumchi vaqti tushdan soat 4 dan 5 gacha bo'lgan aralikda Turksat 4A Sunni Amrahi ve radyomuzun internet sayfaları www.tratuyghurcha.com ya ki www.tratuyghurcha.com internet adresleri arkalık bir asan olabildi. Anlaşırımızın tekrarını her güne Ankara vakti atıgan saat 5'ten 6 geçe, Ürümçü vakti atıgan saat 8'den 9 geçe bolgan Allah'tan Kısa dolgun 31 metre 9465 kilogertz'de Sönü Emre ve internet arkalık anılı buldu. Hürmetlik radyo anıcılar, anıcımızın bugünkü cedulde haberler, yıldızlardan gelgen sıra, Türk dünyası münevvelleri ve her kıl nakşi müzikle Katarlı programlar var bulup, aldığımızdaki bir saat bu işe silahı bilen bilimiz. Bugünkü programlarımızda ben İsmail Emin Riyazetçilik alımın.

Hörmetlik radyo dinleyiciler, AMD haberle anlayışlar. Bununla Türkiye rayonu yanıkları, şunakla dünya vaziyeti gibi münasebetlik emeğin uçurlarını sırabilen ortaklaşımız. Bunun da yadıklığına haberlerimizden tavsiyle mazmurlarda olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te Azerbaycan Prezidenti İlham Aliyev ile görüşüp, iki devlet münasebeti ve rayonluk tanışlık masallarını müzakere kıldı. Dışişleri Ministri Hakan Fidan ve Devlet Müdafiye Ministri Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bişkek ziyaretine mura buluş için yola çıktı. Türkiye erle basketbol komandosu İslandiya'nı mağlup kılıp, 2027 yıllık dünya longusu hatış bileti erişken tüncü komanda buldu. Nepal bilen Xitay çekrasıdaki kelkün haftada Kazaklık Allah'ın sani mıngdan erişip gitti. Şimali Kıbrıs'ta yukap ketken 20 kişinin izleş hizmetteki Türkiye Deniz Armiyası'nın zamanı kutluluş parakutları ve maşına adımlarına katlaştırılmakta. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Dolu Başlıkları yığını Kırgızistan'da başlandı. Radyo anlıkçı aziz dostlar, emredekten bugünkü haberlerimizden tavsiyeli mezmurlarda basın. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Dolu Başlıkları yığını Kırgızistan'da başlandı. Azad Devlet Rehberliği Teşkilatı'nın 25. yıllık terakiyatını bağlaydı. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın 26. nöbetlik başlıkları yığını Beşikte başlandı. Yığını Prezident Sadır Japarov açıp berip, teşkilatın dünya nüfusunun 40%'ını köpüräki vekilde kıladığan yarışarı karakterlik aktyorga aylanganlygyny täkitledi. Yığınga Rusya Prezidenti Putin, Xitay Devlet Reisi Xi Jinping ve başka rehberler katnaşdy. Ahırda Beşikte hitatnamesi imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yığının kengetilgen kısmı katnaşdy. Türkiye 2012 yılında bu yan teşkilatın diyalog şeriki hesaplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te Azerbaycan Prezidenti İlham Aliyev bilen görüşüp, iki devlet münasebeti ve rayonluk tanışlık masallarını müzakere kıldı. Erdoğan Bişkek'teki ziyareti dairesinde Azerbaycan Prezidenti İlham Aliyev bilen ayrım görüştü. Söhbette Türkiye-Azerbaycan münasebetleri rayonluk ve yarışarı karakterlik özgürlükle müzakere kılındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Azerbaycan bilen Ermeniya arasındaki tanışlık masabasını her daim kullanacağını, bu tanışlıkın rayonu için ayrıca zor ahmetke ege ekenliğini taekledi. Amerika, Irak'tan devlet hafızlık işlerini kullanış için 800 milyon dolar kımmetki tükücer ve her bir sükunlarının satışını destekledi. Amerika Taşkışlar Ministerliği Irak'a 44-800 milyon dolarlık her bir sükunlarının satıp birleşini makuladı. Mezkur yardım planı tükücerle otomatlı ve raketa sistemlerini özçü alıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'teki Şanghay Hemkarlık Teşkilatı başlıklı yığınında dünya rehberleri bilen birlikte hatırı geçişti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bişkek'te etkizili vatkan Şanghay Hemkarlık Teşkilatı devlet başlıkları yığınında en önemli aile sürüde tartışma murasımı katlaştı. Erdoğan yığın meydanında Kırgızistan Prezidenti Sadır Japarov tarafından karşı alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sürü tartışı çaryanında yığın katlaşkan başka devlet rehberleri bilen samimi sohbetlerde oldu. O, bunundan ilgili Azerbaycan Prezidenti İlham Aliyev bilen mu ayrım görüşge ayrı. Taşkışlar Ministeri Hakan Fidan ve Devlet Müdafiye Ministeri Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bişkek ziyaretine mürabuluş için yola çıktı. Türkiye Taşkışlar Ministeri Hakan Fidan bilen Devlet Müdafiye Ministeri Yaşar Güler, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı başlıklı yığını katmış için Kırgızistan karap yola çıktı. Ola bilen birge Pakistan Taşkışlar Ministeri İshak Darmu bar bulup, Hakan Fidan İstanbul'da başlanan stratejik mesleğe işlerinin Bişkek yolu mu doğmuş olmalıkını askerdi. Ministerlerimiz Bişkek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi uçuşlarına emra bulundu. Şimali Kıbrıs'ta yukap ketken 20 kişinin

TRT Uyghurçinin hürmetli klasmelleri, Dumbak'ın tüncü uruluşu bilen bir put yergi tekse, arkadan bir kol havağa götürüldü ve beden müzikinin ritmi kirip gitti. Türk dünyası da usul bozkır keçilerden

тойлағыча, бахар байрамлардын атланын туяк авазларга созулган hayatнын ичидин сүзүлүп бүгүн кетип келген. Anadolu'nun halay usulüdün Azerbaycan'ın yallısıgıça, Türkistan'dan Kavkazlağıça barlık coğrafya bu ortak mirasqa özdün rengini koşkan. Bəzi yerde pıtla, bəzi yerde kolla sözleydi. Ama hemistan aqısta oxşaş tüvoba, oxşaş ritimde cem buluş ve ötmüştün kəgən hərkətini kəlgüsü yetküzüş. Qınundaqsa dıqtınla programımızda bolsun. Türk dünyasının usullarına karganımızda bir-birinin yırak, coğrafiyelere karamayı güçlük ortaklıklarını körümüz. Usulünün köpüncü vakitte şahsi bir görünüşünün bekrek cemiyetinin hareketi buluşu özgücü alaylık hesaplandı. Anadolu'nun alayı da, Azerbaycan'ın yallısı da ve Uttur Asya'nın okşamağın sama usulları da insanlığa kol tutuşup ya ki yekki ritimde cem buldu. Bunun bilen usul Mendim bekerek bizden amayan kıladı. Kol hareketleri pekat bir hareketinin parçasılamaz. Hemkarlıkının ve evlatla otturistki reştinin mısmoludur. Alay, horun, zeybek, yallı ve Türkistan'ın tebiyettin, atladın hem de kündülük hayattin kegen usulları okşumağın şekillegi gibi olsun mu hem ise okşaş medeniyet yıldızının uzuklanan coğrafyalarının öz tarihi ve yaşaş usulları bilen şekillendirgen ortak bir mirası vekillik kılıdı. Türk dünyası da usulunun en güçlük menbelerden biri tebiyettir. Bozgurunun kendiliği, tağlanın heybeti, kuşlarının uçuşu, atlağının cipşi ve şamalının hareketi usullarının bedentilde eksetken halıdır. Türkistan'ın bazı usulları da kuşlarının, atlağının ve tebiyetteki hareketlerinin taklit kılınganlık görüldü. Bunu bilen insan özünü tebiyetten ayrımemez, onun bir parçası süptedik padileydi. Bolup mu atının Türk medeniyetindeki çunkur orni usullarga eksetken bolup, kazaklarının karı jurgası da bolgun edek, bazı usullarda atının mangani ve çipişlerinin ritimi beden tilde kaytadın jallındı. Ayalla ve erlerinin usullarda bolsa, okşumagan coğrafyanın özgüç güzellik karışı aldın konuğa çıkıdı. Köpünce vakitte küç ve cesurluk, nazikluk ve kader kımmet hareketlerge eksetidi. Özbek ve Uygur usullarda alkalla, barmakla ve bilekle asasen tilgi kegendek tüylüdü. Anadolu ve Kavkazya'nın bazı usullarda putla ve küçlük beden hareketleri aldın korunga çıkıdı. Özgür vatkan hareketlerinin arkası da olsa ortak boğanı insanın tebiyet bilen öz duygularını yugurgan riştisidir. Özbekistan'ın lezgisi alkan, iğiz, yelke ve yüz hareketleri bilen insanın içki dünyasını bayan kılıdı. Usulunu asasen müzikinin köründüğün halde kaylandırdığın mühim bir adettir. Türkmenistan'daki köştep deyip olsa yelke ve alkanlarının ritimlik hareketleri bilen cemiyetinin ortak hayacını eksettirdi. Toy, bayram ve şatlıklığa yaşıntılıp insanlığını okşaş ritimde cem kıldı. Azerbaycan'ın yallısı kol tutuşup ve yanmayan hareket kıldığan cemiyeti bilen birlik ve hemkarlıkın güçlük bir simvoludur. Anadolu'nun alayıdı bolsa dumbak kanayı tenkeş kılınıp, okşas sızıkta cem boğan insanlar her bir kadem bilen birbirge işin işini ve birlikte hareket kılışını ifadeleydi. Zeybekti bolsa alkallarının içilişi, başının tik turuşu ve iğir kademle cesurluğunun, azatlıkının ve salamet turuşunun beden tiliga aylındı. Kazak ve Kırgız medeniyetlerde usul, at, tebiyet ve avçılık köçmen hayatının izlerini namayan kıldı. Beden kündülük hayatının ve bozgurunun hareketlerini sözsüz bir bayan aylandırdı. Atının çakallıkı, tağının korkunçsızlıkı ve Türkistan'ın kendiliği usulunu ritimge kirip gitti. Uygur usulları da bolsa alkalla, bilekle ve barmakla aldın korungu çıkıdı.
ən kiçik hərəkətmi muzikini nazik bir ifadəyə aylandırdı. Şəhər mədəniyyətinin tarix boyu qurulğan mədəniyyət münasibətlərinin və biğan muziki mirasının izlərini yaşıntıdığan bu usullar türk dünyasının oxşumağan coğrafiyalarda tərəqqi qılğan, amma ortaq bir mədəniyyət ruhunu yaşnatqan, biitqan usul mirasını utturğu qoydu. Barlıq bu örneklərə qarğınımızda türk dünyasında usulun ortaq nöqtələrinin faqat hərəkətlərdə emasligini görürük. Usulun ortaq nöqtəsi insanı cəmiyyətə bağlışıdır. Toylarda kelin və yigitin ətrafında aylındığan oyunlarda xoşallıq bolsa, bahar bayramlarında qaytadan tuğuluş əksəkdirildi. Cəngçi görünüşlərdə cəsurluq, təbiətni təqlid qıldığan hərəkətlərdə insanın təbiət bilən qurğan rişdisi namayan boludu. Samalada həmkarlıq əksitidu, yəni usul hayatın özünü hərəkət arqılıq bayan qılıdu. Türk dünyasında usul ötmüşünü bir muzeydi qoğdaşının ornığa onun qaytadan yaşıntışdır. Bir kiçik bala çoğladın ügengen bir qançı qədəmini təkrarlığanda pəqət usul ügünüplü qanmay, ailesinin və xalqının mədəniyyət mirasını ügengen buludu. Yaş bilən moysbit oxşaş ritimli samağı çüşkəndə əvlatla otturist körünməz bir kövrü qoruludu. Çünki usulunun tili qonurmaydı, sözlə və çıqrala üzgərsimu, Dumbaqın əvazı bilən putla qaydının ritmini tapıdı. İnsanlar oxşaş hərəkət içində ötmüş bilən kəlgüsünü birləşdirdi. Anadolu'nun öylərdən Kavkaz dağlarıqçə, Özbək usulçısının barmaq uçlardın, Türkmenlərinin cəm hərəkətlərgəçə, Qazaq bozqırının ritmidin, Türkistanın köylərgəçə, usullarının isimleri və şəkilləri özgərsimi namayan qıyğan ortaq ruhi yaşlaşın davamlaşdırıdı. TRT Uyğurçunun hürmetki xilasmalları, bugün Yıldızladın yanırgan sadanağının programımızda Türk dünyasının usulları haqqı toxtaldıq. Bozqırdın tağlağıçı, toyladın bayramlağıçı, atlanın ritmidin insanının yürek soğuşuqçı olan bu çoğun mədiniyet müsabisi de gördük ki, usul pəqət bir hərəkətli əməz. Usul bir kimlikdir, əmkarlıqdır, xoşallıqdır, madəm ki, qarşı qayt edin dəst olmaqdır və bəlkim həmmidin mühimi insanın öz hikayesini unutup qanmaslıq üçün taşlıqan qədimidir. Proqramımızın kinki qısmı da Türk dünyasının başqa bir bulanı da, başqa bir əvazının, başqa bir rəngının və başqa bir mədəniyyət mirasının izini qoqlayımız. Qayt görüşkücə aman boğaysilə, xeyr xoş. Yıldızladın yangrağan sada.

TRT Uyghurçinin hürmetli klasmelleri, Türk dünyasının münevverleri namlıq programımızın bugünkü bölümüde Roma Lig'e ruhu taqiqan Qazi Evliya, Kızıldeli Seyyid Ali Sultan Hakkı doktorumuz. Kinondakta Xalqaralıq münasibetler mütxessisi Doktor Cemil Doğaç İpek'nin bu aktik analizga kulaq sağaysla. Kurasan diyardın yolga çıkan Kızıldeli Seyyid Ali Sultan Anadolu'nun meneviyetini Romali tupraklarına yetküzgen özgücü bir Türk mütsevip idi. O Hacı Bektaş Veli'nin dergahıydı hizmet kıygan aşkansıda aşpezlikte pişkan bir derviş idi. Rivayetki Karaganda bir günü hünkar Hacı Bektaş kazalla kaynamağan dikilip kalan Seyyid Ali Sultan ikkilenmeyle putuna otku silip tamakını pişuğan. Bu karametke heyran kalan Hacı Bektaş Veli onunla bir tahtta iki kişi oldurmaydı deyip rümelegi bir iş vaxtının kagellikini etkan. Şunda kılıp o Hacı Bektaşi'nin icazeti ve immeti bilen yeniden fethi kılınan zımınlığa karap yolu çıkan. Osmanlı'nın Rumeli'ye ütüşü ceryanında Seyyid Ali Sultan'ın o Gazi Dervişle karvını koşulgallıkını körümüz. Rivayetlerine Karaganda Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa 1356 yılı Çanakkale Boğuz'dan ötkende onun yenidi boğan idi. Seyyid Ali Sultan'ın Kızıldeli degen tahallüs bilen atılışımı rivayetlerine asaslandı. Gerçi bu isimnin kilip çıkışıga Demetuka bugünkü Girsiye etrafı da dergahını kurgan caydın ekip ötüdüğün Kızıldeli deryası İlham Beygan bosumu Bektaşi muritleri onun karametini bayan kıladı. Onun Hacı Bektaş dergahıda ocağının otunu öz tenedin çıkagan kıpkızıl yalkun bilen ulgaytkallıkı üçün Kızıldeli edip atalgallıkını rivayet kıldı. Bu tahallüs anlamakı gali tutuyulsun mu? Türk tesevvuf medeniyeti de deli süpüte menevi coşkulluktan dünya perdesini yırtıp hakikatke pervanedek üzünü ataşının belgisidir. Kızıldeli Sultan kalenderiye meşreplik bir evliya buluş süpüte bilen dünyaga ve nefsige deli boğan. Ömürünü hak aşağı aşkı bir elip eren süpüte dütküzgen. Rumeli götkendinkin Seyyid Ali Sultan Fetih yolda nurgun yılla aç çaptuğan. Onun vilayet namısıdaki məlumatlığa asaslanğanda gelip oluydun Edirnegici boğan nurgunluğa yürüşlerge katlaşkan. Qazatlarda çoğ töhpü koşkan. Fetihle bilen İslam bayrıqını ləpild etken. Onun qoxşaş dervişlerimi mənvi fetihlerini kılıp yenidin Müslüman boğan ya ki bu rayonu orlaştırılgan xalakki yol gösetken. Seyyid Ali Sultan Galibeladinkin armiyanı Gazi Evrenus Bekki amanet koyup Demetuka etrafıdaki bir dervent yani stratejilik ötkel yine de öz dergahını kuruşuk girişken. Yıldırım Beyazıt Romeli'deki fetihlerde zor yardımını köygen bu evliyanın dergahına 1402 yılı 307'nin kerimini vehb kıygan. Osmanlı hakimiyeti Kızıldeli tekkisine resmi itiraf kılıp himayesi kağan. Şunun bilen Seyyid Ali Sultan kurgan tekke fakat bir tarikat merkezi bulup lıqanmay, şundakla Osmanlı'nın Balkan siyaseti de moyum orun tutuduğan yıldızı çunkur bir vehbi uçkı aylanıgan. Hacı Bektaş Veli'ni pir Hazreti Ali'ni pırlanın pire edip bildiğen Bektaşi nefesleri Kızıldeli'ni mi bu yolunun ayrılmaz bir yetekçi süptütlü alıdı. Esirlerden biri tıllada dastan bulup gülü atkan tümendiki nefeste bu silsile inek görünüp durdu. Minin pirim Hacı Bektaş Veli'dir. Pirimnin mi piri Merdan Ali'dir. Seyyid Ali Sultan özüdür. Bu misralarda Kızıldeli Hacı Bektaş'ın ağan peyzin davumlaştığıgan ve ahırda Hazreti Ali'yi tutuşuduğun bir kümül sultanı dercisi götürülgen. Kızıldeli dervişleri başka Bektaşi ve Elevi evliyaları kokşaş vehdeti vücut yani mevcutlukmın birlik itikadını kabul kıygan idi. Pekatlı ulbah körünüp durgan alem onun tecellisinin ibaret deb kulaslengen bu tesevvüp felsefesi Kızıldeli Sultan uçkıdikilerinin her bir pahaliyeti de eksiltiğen bir kümül nur idi. O itikad sayesinde dergahta insan, til, din ayrımçılık kılınmaydıgan ken kusaklık muhit hüküm sürgen. Türkmen babala, Rum evliyaları, Balkan'ın okşumağın kavimleri bu öyde kolunga, bilinge, tilinge igi bol diyen prinsip bilen kindaş boğan.
Seyyid Ali Sultan mana mushundaq bir irfan uchqining turi bo'lib subti bilan turk kimligi va islom e'tiqodining sofiyani ta'birini birlashtirib ham o'z davrida ham asrlar kimmo turk tasavvuf hayotining shakllanishida o'chmas iz qoldirgan. Qızıldeli Seyyid Ali Sultan'ın nefsi aradan 6 esir ötken bozumu Trakya'dan Balkan'a dağımlık taralmaqtı. Bugünkü günde Grisya Çigras işçidiki Demet Uka'nın Ruzisa küçük Devent yıssıgı caylaşkan Seyyid Ali Sultan tekkisi Qızıldeli Sultan tekkisi hili hem mavcud. Dergahinin yukarı tekke edip atıldığın kısmındaki mekberisi obdan saklanan bulup ziyaretçilerle uçuk. Grisya'nın Garbi Trakya rayonu ve Demetuka etrafında yaşaydığan Elevi Bektaşi cemaati Kızıldeli uçkığı tevedir ve bu uçak etrafında kurgan cemiyetler arkalık itikadını yaşın tüpkenmekte. Her yılı malum küllerde dergahta ve etrafdaki yazılarda kurballıkla kılınıp cem bulunmakta. Türkiye, Grisya ve Bulgariya'dan kegelle bu faaliyetlerde bir yeri cem bulunmakta. Birlikte itilgan nefesle samağı çüşke yaşla ten behrilenilgen lokmala Kızıldeli açığa yolunu evlatının evlatı yetküzmekte. Türk İslam tesevvüpü Kızıldeli Seyyid Ali Sultan'a okşaş Köngül Sultanlarının miras sayısı da Balkan coğrafyası da çunkur yıldız tarttıkan. Bu miras fakat ötmüşünün hatirisi bulup lakanmay. Bugünümüz ve kelgüsümüz için mu yol görsetkicidir. Tarihi ve tesevvüp miraslarımızı ilgi çıkış, onu düşünüş ve yaşıntış arkalık mümkün buludu. Kızıldeli Seyyid Ali Sultan ügetken söygü, birlik ve kerindaşlık kımmet kararışları bugünkü dünyada hali hem şifa membesidir. Unutmayalım ki Kızıldeli Seyyid Ali Sultan Türk tesevvüpünün ufkıda çaknap tuğan bir kutup yıldızıdır. Onun ızıdın miniş Hacı Bektaş Veli'din biri davamlaşıp kilovatkan ken kusaklık ve batırlık meşinini kötürüş demektir. Kadirlik radyo anlıkçıla, yukarıda halkaralık münasebetle mütexessisi doktor Cemil Doğaç İpek'nin analizini aldığına. Keler hepte yeni başka yeni münevverlerimiz bilen tanışkıça aman boğaysla, hayır hoş.

Hörmetlik radyo yuvanlıqçılar, bugünkü programlarımız bu yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Seda.

Saat 11 halkara vaqt boyunca saat 8. Salam qadirli dinleyiciler. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline kuğuy verilişinin nuvabattaki sahanına başlayarız. Kuğuy verilişimizde 16 metr 17730 kilogerz yığılıklardan qıytqı tolkunnan gün efirden dikkatinizi hödürleyarız. Gün efirden verilen kuğuy verilişimizde Çanak anten arkalı Aşgabat vaqti bilen saat 7'den 7.30'a çenli, Türksat 4A'dan 12.092 MHz yığılıklardan horizontal polarizasyadan qaytadan dinləp bilersiniz. Qadarlı dinleyiciler, kuğuy verilişimizin bugünkü sahanına gazı, ağaçlık şertlerine ercellik ve insanperverlik şeyli hem Türkiye'nin öz oluşlu önümleri adlı heptelik tapkırlayın yepleşiklerimizi dinləp bilersiniz. Kuğuy verilişin bugünkü sahanını tayarlan ve alıp barayan Nur Cemal Seyid ve teknik işgərimiz Arzu Usta.

Qadarlı dinleyiciler, öňe bilen habarlaryň gysgaça mazmununy işdirýäris. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Trumpyň Eýrana aral hüjümini gurajakdygyny beýan etmeginden soň uly göwrümli we güýçli hüjüm başlatdy. Eýran Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Siriýadaky toýun guran hüjümini aýgytyl jogabyň berilejekdigini habar berdi. Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna agza ýurtlaryň liderleri Bişkek jarnamasyny kabul edip, blok görnüşünde çüngür gatnaşyklar ýoly goýjakdyklaryny kepillendirdi. Voleybolçy gyzlar Ýewropa çempionatyna çäýrek finala gatnaşmaga hukuk kazandy. Gadarly dinleyijiler, indi bolsa şu we beýleki habarlaryň dogry görnüşini eşitdirýäris. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Trumpyň Eýrana aral hüjümini gurajakdygyny beýan etmeginden soň uly göwrümli we güýçli hüjüm başlatdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump Amerikan güýçleriniň Eýranyň Ormuz bogazynyň gulyndaky pozisiýalaryna hüjüm guranlygyny habar berdi we Tehran aral hüjümlerini guran halatyny agyr netijelere sezewar boljakdygyny duýdurdy. Trump Truth Social platformasından yazan habarnamasını Amerikanın Birleşen Ştatları hiyadır kuvaqtı. Eyranın Ormuz boğazının qoloynaqı pozisiyalarını hücum ediyar deyip yazdı. Trump hücumi ulu ve güçlü deyip yazdı. Trump bu hücumun Eyranın boğazı deniz minasını yerleştirmek boyunca neticesi seyinanşığını ve Amerikanın Yordaniyadaki bazasını quran hücumini coğap hükmünü qurulunluğunu nıqtap, atılan 8 raketanın ehlisinin urulup düşürülendiğini məlum etdi. Eýran Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Siriýadaky toýy guran hüjümini aýgytyl jogabyň berilejekdigini habar berdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Ismail Bakai Eýranyň resmiýetleriniň toýy gurulandygyny beýan eden Siriýa etrawyndaky öýlerden birine gurulan hüjümden soň Tehranyň aýgytyl gaýtyp görkezjekdigini aýtdy. Bakay X sosial medya platformasy arkaly beren habarnamasyny 50-den gowrak adamyň ýogulunlygyny ýa-da yaralananlygyny nygtap, hüjümiň Minab, Lamert, Keşim we beýleki sewitlere gurulan geňerimli hüjümleriň çägini edilendigini ýazdy. Bakay Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Eýranyň halkyna garşy öňe sürilen aksiýalar taryhynyň inni guturanlygyny aýtdy. Netanyahu howpsuzlyk puwdunyň resmiýetleriniň 7-nji oktýabrda özüni bil kastlaýyn oýurmanlygyny öňe sürdi. Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu maşgalasynyň oppozisiýadaky ýol başçylardan biriniň 7-nji oktýabrdaky hüjümden öňünden habarlydygyny öňe sürmeginden soň, howpsuzlyk resmiýetleriniň 7-nji oktýabrdaky hüjümi özüni bil kastlaýyn duýduruş bermänligini öňe sürdi. Netanyahu Instagram'daki yayılımını beni nem üçin oyurmadılar. Sebebini, Israilin premier ministri hükmünü bütün koşunu hüşkar yağdayı getirecektiğimi, ehli şehirleri oyurmak üçin görközme verecektiğimi bilyerdiler. Bu halktan gizlendi dedi. Netanyahu yılın ahırına geçirilecek saylov kampanyaları devam ediyerke, 2023 yılın 7. oktyavrnaki hopsuzluk kemçilikleri sebebli, iyisi giderli tanqid ediliyar. Ganhor Israilin Gaza quran hücumlarına yoğulunların sani 73.462 adama yetti. Gazadaki sağlığı koruyuş ministerliğinden verilen yazmaçı

0: Türkiýanyň Sesi Radiosynyň türkmen dilinde kagoý berilişini habarlary dinleýärsiňiz.
1: Gaderli dinleyiciler, Şanhay Hizmetdaşlyk Gurumasyna agza ýurtlaryň liderleri Bişkek jarnamasyny kabul edip, blok görnüşünde çuňra gatnaşyklary ýoly goýjakdyklaryny kepillendirdiler. Şanhay Hizmetdaşlyk Gurumasyna agza ýurtlaryň liderleri Sewitleýin ýarandygyň 25 ýyllyk münasibetli howpsyzlyk, söwda we tehnologiýa ulgamlaryny hyzmatdaşlygy çoňlaşdyrmagy kepillendirip Bişkek jarnamasyny kabul etdiler. Jarnamada emeli aňa jogapkärçilikli kämilleşdirmek we ondan yerlikli peýdalanmak, global iqtisady dolandyryşda özgörtmeleriň edilmegi we durnukly ösüş boýunça ýokary hyzmatdaşlyk üçin çağırış etdiler. Şanhay Hyzmatdaşlyk Gurumasynyň agzalary esasan adam hukuklary babatda iki standart adlandyrylýan amallary hem tanqid etdiler. Tim Cook'un wezipesinden çekilmeginden soň Apple'ın baş direktorlygyna John Ternus bellendi. John Ternus Apple'ın baş direktoru wezipesine girişdi we smartphone bazarını ulu orun tutýanlygyna garamazdan emeli aň ulugamyny bäsdeşlerinden ýa-da galan kampaniýany kabul edip aldy. Bu geçiş Tim Cook'un 15 ýyllyk wezipesiniň tamamlanandygyny aňlatýar we Apple'ın üçünçilik ulugamyny döredin operasyon bilermeniniň yerine tilsimat kämilleşdiriş ulugamyny ýolbaşçylyk eden injineri geçýär. Cook duşenbe güni işgärlerini ýadan hatyna miras düşürini öwüp John ýaly dünýäni özgörden önümleri öndürmegiň nämäni talap edýändigini aksan adam düşünýär diýip ýazdy. Stambulun goloyuna iki tövda gämesi kakışdy. Mermer deňizinde başga bir gäme bilen kakışmagyndan soň Türkiýanyň baýdygyny götürýän Tuberk İmamoğlu adly yük gämesi bilen ara gatnaşyp ketildi. Vilayet häkimligi Mermer deňizinde Silivrinin goloyuna iki tövda gämesiniň kakaşandygyny 10 ekipajyň ýetendigini habar berdi. Vilayet häkimliginden berilen beýannama görä Kocaeli'nden alaga tarap barýan Türkiýanyň baýdygyny götürýän Alsu atly töwda gämesi bilen Iskenderun portundan Eregle tarap ugran Türkiýanyň baýdygyny götürýän Tuberk İmama oğlu atly töwda gämesi çarşenbe günü ýerde 3:00-da halkara wagt boýunça 00:00-da noldu. Silivrinin goloyuna kakıştı. Silivrinin gün ortasında 18 deniz mil Alysda bolan helakçylykdan soň Sewitde gözlük we halat ediş toporlary ugradyldy. Ilkinji ketgitlemelere görä helakçylygyň Alsu atly gäme uly zeper ýetirmeýändigi emma Tuberk Mama ugly atly söwda gämesiniň 10 ekipajy bilen ara gatnaşygyň ketilendigi habar berildi. Voleybolçy gaýatlar Ýewropa çempionatyna çäýrek finala gatnaşmagy hukuk gazandy. 2026 Ýewropa çempionatyny Azerbaýjany 3:0 hasabyna utan Türkiýanyň milli ýygynda denen voleybol komandasy çäýrek finala gatnaşmagy hukuk gazandy. Türkiýanyň milli ýygynda denen voleybol komandasy Jev Trentyol 2026 Ýewropa denanlar voleybol çempionatyna soňky 16 tapgyrynda Azerbaýjanyň milli ýygynda komandasy bilen bäsleşdi. Filenin sultanları hükmünü tanalyan Türkiýanyň milli ýygynda denan voleybol komandasy bäsdeşini 3:0 hasabynda ýeňip çäýrek finala gatnaşmagy hukuk gazandy. Türkiýanyň milli ýygynda denan voleybol komandasy çäýrek finalda 3-nji sentýabrda penşenbe güni Germaniýanyň milli ýygynda denan voleybol komandasy bilen bäsleşer. Gaderli dinleyijiler, siz Ankara'dan yayılımı verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen dilinde okuyu verilişini daşarı yurt havarlarını dinlediniz.
2: Gaza, açlık şartlarına ercillik ve insanperverlik. Palestin göreşi diýilenine ilkinji ýada düşýän ikonik fotosuratlaryň biri zeýtun agazyny guzoklap duran palestinli zenanyň suratydyr. 78 ýaşyndaky Mahfuza Şitaýa 20 ýyl ozal zeýtun agazyny gorumak üçin oňa guzak açypdy. Aradan 20 ýyl geçenden soň şol zeýtun agaçlaryna edil öz perdendine seredişi ýaly seredýär. Israel soňky 20 ýylyň dowamyna 800 000 zeýtun agajyny ýok etdi. 1967-nji ýyldan bäri bolsa takminan 2,5 million zeýtun agajy ýok edildi. Gelin Palestinlilerin zeytun ağaçlarına olan qarayışını Mahfuza Şitayyanın gurrunlarından öğrenilin. 20 yıl ozol İsrail'in güçlerinin zeytun bağını uyran edişini Şitayya şeyle gurrun veriyar. Valla, ecezan, bağın içine çıkanımda her bir ağacın yere serilip yatanını gördüm. 40 yıllık zeytun ağacı. Valla, Ekenlerim, ona iyide gedenlerim, onun üçün köp zähmet çekipdi. Ezezan, görüyen mi? Ezesinin eziydi. Ezesi onu uzaklaap bağrına basyar, oğuşayar. Valla, zeytun ağacı mübärektir. Zeytun, bir toprağımıza biriktir yandattır. Zeytun ağacı gımmatlıdır. Edil toprak yali. Ona terediyenler hem gımmatlıdır. Toprak gımmatlıdır. Onu qorayanlar hem gımmatlıdır. Birmin doku toqsonuncu yıllarda Gaza, Evropa çenli dünyanın dürlü künzöklörüne yılla 80 milyona qolay gül eksport ediyen gülçülük puğdağı bilen meşğurdi. Emma Israel'in 2007-ci yılla Gaza zoluğuna qoyan qavuğu sebepli harit eksportını düplü çeyaklendirmeginden son Gaza şehrinin gülçülük puğdağı kem kemnen pete qaçtı. Sonra olsa bu genosid ova hozuluk yerlerinin taf bütünle yok olmağına sebep bollay. Gaza bilen Yafa bir vaatlar apelsin ve beyleki sitrus miyveleri bilen meşğurdi. Gaza şehrinin ter miyvelerine Palestine'nin sarı altını deyilyardi. 1967-nji ýyllaryň basyp alyş döwrüne Israiliň güýçleri Palestinleriň apelsin bağlarynyň köpüsini buldozerler bilen ýok etdiler. Bu ýagdaý Palestinleri apelsinin yerine gül we yer tuudunasyny ösdürip ýetişdirmäge gönükdirdi. Gülçülük puwdagynyň iň gülläbesen döwrüne Gaza ýylla 80 million gül eksport edýärdi. Esasan Beyt Lahiya we Rafah şäherleriniň töweregindäki Gaza toprağı we kenar zoologi täzirçilik maksatly gül ösdürip ýetişdirmek üçin diýsen amatlydy. Genositten öňhem Israil eksport import işlerini berkçäklenirdi we 2007-nji ýylyň iýun aýyna Gaza şäherine gowry ýerden, deňizden we howadan çäklendirme girdi. Bu gadagançylyklar Gaza şäheriniň hem gül ösdürip ýetişdirişini hem de gülçülük puwdagyna agyr zarba urdy. Genosid döwrüne bolsa Beyt Lahiyada Rafahda yer bilen ýegsan edildi. Ne güller gally, ne gül ösdürip ýetişdirýänler, ne öýler gally, ne de şol öýleriň içinde ylgap ýören çağalar. Israil Gaza şäherine başlan genosidine ekrançylyk yerlerinin 95 götürümünü ýok etdi. Bu ekosid daşy gurşawa garşy amala aşyrylan genosiddi. Ýagny bilkaslyň daşy gurşawy weýran etmeklikdi.

Gaza şäherinden aýa gurrun berýär. Palestina siýasy manysy bolan we daşy gorşowa garşy weýrançylyga sezewar edilen ösümlüklerin biri zeytun agajydyr. Ol paşalyklardan we terhetlerden hem gadymydyr. Palestinanyň toprağyny bölmäge tyýnanşan ähli kartalardan hem gadymydyr. Palestina zeytun agajy diňe bir owa hozulugy däl. Ol mirasdyr. Häzirki wagtda henizem ýykylmadyk käbir agaçlar ýüzlerçe hatda müňlerçe ýyl ozala kiripdi. Bu müň ýyllyk agaçlar wagtyň geçmegi bilen ýitip gitmedik we gopmadyk zynjyr ýaly garry enelerden agtyklaryna çenli nesillen nesle geçip geldi. Onlarça ýyl bär şol zynjyr hüjüm astyna. Zeytun agaçlary kökü bilen sogrulýy, yakıllı, buldozerler bilen yok edilli ya da yevreylerin yaşayış yerlerinin ve harbı zoologlarının teoreğine siyimler bilen kurşollı. Düne sonku 2 yılın devamında Gaza şehrinin özünde 1 milyonun kovrak ağaç yok edilli. Bunu tebiqat del. Zeytun ağacının Palestinler için nemeni anladiyanlığını üren, kovu bilen basavalcı güç amalaşırdı. Sebäbi zeytun agaçlarynyň gyrgyna genotsidiň has inçi, has ýiti we has çuňur görnüşidir. Agaçy ýok etmek bilen batybalçy güýç Palestinleriň taryhy hakydasyny ogurlamagy, eklenç çeşmesini ýok etmegi, hasly we toprağyna bolan degişlilik duýgusyny elinden almagy maksat edilýär. Ol bir halkın özünü kemale gelen toprağına hukukunun yokluğunu öngörýär. Emma biz ağaç ekmäge dowam edýäs diýip aýa aýdýar. Hasyl ýygnamaga dowam edýäs, ýağ öndürmäge dowam edýäs. Her bir çüýşe zeytun ýağy bir ýerde kimin ýaşanlygyny görkezýän bir belgidir. Bu toprağı süýen we yok bolup gitmekden ýüze uran adamlaryň belgisidir. Zeytun ağacı bize tutan yerlilik bilen ekilen ve söygü bilen östürlüp yetiştirilen zadın ansatlık bilen elin alınıp bilinmezektiğini öğrediyar. Şeyle azatlık abstrakt düşünce derler. Ol toprakta kemale geliyar ve dayıhanların ellerini ösyar. Palestine zeytun ağacı şayattır. Yine muğallim ve asuda görüştür. Ol toprağın ve adamların hakidesinin bağırdığını, onların hiç sadı unutmayanlığını yaatla diyen görközcüdür. Ayı Palestinli ösümlüklerin siyasi garayışı vardır, deyip Palestinli zahtar ösümlüğünün baştan geçirenlerini şeyle vurrun veriyar. Yüzlerçe yılların devamında Palestinler dep bolan enliklerini nesillen nesle geçirip, ähli yerde zahtar östürüp yetiştirerdiler ve yığyardılar. Emma 1977-nji ýylda Siyanist devlet zahtary gorag astyndaky ösümlük diýip ýylan edip, onu yığmagy ve östürüp yetiştirmegi ýa-da söwdatyny etmegi jenayet hasaplamaga başlaýar. Şol gadagançylygyň aňartyndaky ylmy garaýşyň özü hem derinelmere zattır. Ösümlügün tebiği yağdayda yığılmağının, onun yaşamağını hoop salyanlığını görkeziyen hiç illi görkezi yok. Palestinlere günlülük durmuşta ulanmak için az muktarda zahtar yığınlıkları sebepli cerime salınyan olsa ve kadiyet cevap karşılığına çekilyan olsa, İsrail'e dayıhanlar zahtarı tezirçilik maksadıyla östürüp yetiştirip satmağa başladılar. Palestinler üçin cinayeti öwürlen däpden inni öldürip peýdalanýarlar. Zahtar ýygmağa girdilen giňerimli gadaganlyk Palestinleriň günnülük durmuşynyň naky jemgeçlik we medeni däplerini cinayet hasaplaýan, olary ýygdagarlyk we ziýany diýip häsiýetlendirýän kolonial düşünjäniň ýüze çykmagdyr. Ol Palestinleriň toprak we ýaşaýyş durmuşy bilen bolan medeni hemde taryhy baglanşygyny gowşatmak hemde şol baýlyklaryň gözegçiligini ýewrey gelmişeklere geçirmek inançygydyr. Bulara garamazdan zahtar ýygmak däwri dowam etdi. Häzirem dowam edýär. Onu ýygýanlar görüşüň we nägileligiň bir görnüş hökmüne kabul edýärler. Antioksidantlar taýdan baý bolan ösümlük yerli ilatın imitlenmegine möhüm orundur.

Ardahan, Xanaq, Torlu, Peynir. Türkiye'nin Günnoğur Anadolu tevtinde yerleşen Tirhet Yaqa şəhəri olan Ardahanın Xanaq etrafı, önümçülüğü ve tağımı öğren öz oluşu olan peynirin görünüşlerinin birine yer yeçiliğini ediyar. Ardahanın Sövda ve Sənaat Palatasının yüz tutmağı neticesinde 2024 yılda Türkiye'nin geografiyadan hasaba alınan Ardahan Xanaq torlu peyniri Anadolu Esmeri adını götürüyen Sivt'e maksus sorunun görünüşlerinin birinin tüydünün öndürülüyor. Sivt'in dağlık kuruluşu, giyin platası ve öğrü meydanlarla ösümlüklerin dörünü görünüşlerine iyi olmağı, peynirin çiğ malını emele getiren tüydün yağlı ve yukarı hili bolmağının en esası sebebidir. Ardahan Xanaq torlu peynirinin önümçülüğüne sığırlardan yuğun sençavr aileri aralığına yığınılayan ve günlük yazda elle tayarlanan süt, kızdırmak, mayalamak, duzlamak ve soğutmak işlerinden geçirilir. 13 litre sütten takminen 1 kilogram önürüp bolyan Ardahan Xanaq torlu peynirinin her bir torunun kalınlığı en köp 4 mm'dir ve 6 metre çene uzak bilen mayışkak bir kuruluşu iyidir. Açık sarı renkli peynir, mağlar tebiği ösümlüklerden imitlenen üçün çerrek, Chopon telpek, gvazdika ve gulalik yali günlerin iyisini öz içine cimler. Duzlamak işleri kaya duzu ile sayılanan ve şol sebeple ulanış mühredi 2 yıl olan peynirin sarıp edilmeğinin odul, suğun içine karıştırılmağı esasan hem duzu duygulu olan adımlar için

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kazanını geçirip utarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metr 17.730 kHz yığılıklardan gizli tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет зъри и Турция.
12: 这里是土耳其之声广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
15: خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه.
16: Etirşi Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voça Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
2: Efirde Türkiye Ovası.
1: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
9: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
0: Edo İfonitis Türkiye.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
5: Gidere di Amuriye Türkiye.
12: İni adala Radio Suara Türkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
14: Este Radio Voz de Türkiye.
16: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
4: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, burnunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.